0: Qadirli muxlislar, bugungi adabiy badiy eshitirishimizda panjakentlik shoir Xursand Murod Berdiyorov she'rlarini e'tiboringizga havola etamiz. She'rlarni shoirning o'zi o'qigan.
1: Men Berdiyorov Xursand Murod 1955-yil 20-martda Panjakent shahrining Savr qishlog'ida tug'ildim. Keyinchalik Pavlov nomidagi Xo'jand Metrikni tanlab, ko'p yillar doktor bo'lib ishladim. Shu she'riyatga avvaldan bolaligimdan qiziqaman, hali ham oz-boz yozib turamiz. She'riyat bu men uchun san'at. Otam haqida. Yashash shunday bir murakkabki, bolalikdan sezganman buni. Hayot o'zi shunday maktabki, ulg'aydim yozaman shuni. Murg'akkina bolalik chog'im yashar edik ko'hna hovlida. Changa botsa hamki har yog'i quvnoq edim uning bag'rida. Bilmas edim g'am tashvishni, ijro qilar edim har ishni. Shoxshabalar terib kelardim, kutmoq uchun go'yo qishni. Shunchalikki quvnoq yashardim, qorin nonga to'ysa bas edim. Goh o'ksinib yig'lagan chog'im otam bir bor suysa bas edim. Yupanardim o'shanda darrov, baquvvat qo'l silasa boshim, yig'lamagin kuladi birov, deya ko'zdan artardi yoshim. Tong azonda turib olardi, chuqur o'yga botib qolardi. Hayron bo'lib men uyg'oq chog'im yotar edim tushunmayin jim. O'sha chog'lar otam bechora non topishga zlarkan chora. O'sha chog'lar ulg'aygan bo'lsam qilmas edim buncha avvaram. Doim halol mehnat qilardi, mehnatni baxt deya bilardi. O'g'lim yashash yaxshi bo'lar deb yana boshim silab qo'yardim. Hol so'rashga yaraylik. Onalarni asrangizlar, ey erkatoy o'g'lonlar, quvvatining yarmi bizda shundan ular nimjonlar. E'tibor qilib qarangizlar, hech bir unmas yurishi, hol so'raydi o'g'il qizdan shundan madar qurishi. Qo'llariga bir qaranglar, tillovuziklari yo'q, taqar edi shunisin ham bizdan bo'lsa ko'ngli to'q. Ko'zlariga qiling nazar, xuddi oqshom misoli kunduzini bizga bergan qolgan qorong'i holi. Qadda ham hech bo'lmaydi ros, savol doim bukilgan, bizni deya sutun pora to'kilgan, kulishi ham juda xasta, shunday mayin so'zlari, guldirosin bizga berib, shuni olgan o'zlari. Yuzlariga bir qaranglar, o'qing hayot tashvishin, ajin chizgan shunchalik ko'p, biz bolalarning ishin, kiyingandir juda sodda, yarqiramas olishdan, oling navin bizga berib, o'zi kiyganlar pastdan, onajonim yozib qo'yay, kim bor ulug' onadan, mumkin bo'lar mendan rozi, onam ket mayxonadan qiyosi yo'q ulug' zotga biz iloh deb qaraylik hech bo'lmasa qarigancha hol so'rashga yaraylik. Panjakentim ajib shaharlarga boy ekan yer shari, ko'rdim ko'p shaharlar go'zaldir bari. Panjakentdek mehr bermadim hali hech yerga almashmam tug'ilgan joyim. Zarafshoni maqar bo'lib sirga teng, Panjakentim bag'rib hamma yerdan keng. Buni shahar emas bog'i eram deng, oftob ham shu yerda shu yerda oyim. Bobo tog'lar uni qo'riqlab turar, yoshil so'rasangiz 3000ni urar. Mendan keksiroqdek ko'p shahar turar, aziz Panjakentim omon bo'l doim. Yigitlarin bir ko'ring juda o'kitamdir, qizlarin bir ko'ring shunday ko'rkamdir. Shahrim tarifiga so'zlar ham kamdir, shabodasi so'lim shuncha muloyim. Bunda juda ulug' donolar o'tgan, yashagan barisi murodga yetgan, dunyoga shahrimning ko'p donga ketgan, yana ming asrlar bor bo'l ilohim. Bag'ringda bir umr yayrab yurarman, Panjakent nomingni faxr bilarman, senga ona shahrim ta'zim qilarman, Zarafshondan suvim savrdan loyim. Mening baxtim bor. Qushog'ingda yeyar bu tani jonim, bo'stonlaring kezib xushdir har onim, bag'rimda doim tinch manzil makonim, vatanim bordir mening baxtim bor. Tuprog'ingni e'zozlashga vatan arziydi, tog'ingdan xalqim oltin qaziydi. Tarifingga vatan bu bir so'z edi, vatanim bordir mening baxtim bor. Dalangdan mo'l ko'l hosil unadi, ko'lingga oq qushi laylaq qo'nadi. شفاندان بنده بار دردلر سولادو وطنم باردر منین بختم بار ادرلرین گلدن یسنیب کتکن باغلرین یسنیب ایرمدن اتکن بار خلقین مراد مقصدگه یتکن وطنم بار منین بختم بار چیورلرین گلن اتلاس توقویدو فرزندلرین ایراب مکتب اوقویدو بلبللر گللرگه غزل توقویدو وطنم بار منین بختم بار کسیلرین ارتک بیتلر تزادو رسساملرین وطن روحین چزادو اسمانیده کشلر ارکن سزادو وطنم بار منین بختم بار برچه ایردلرین جدا نقطر کلگن هر بر ملت عزیز قناقتر من ازبیک اغلمن وطن یناقتر تاجیکستانم بار منین بختم بار وطنم تاجیکستان منین وطنم چراغاندر دایم آسمانم کچاقدا ییردی جانم یورتم ارید بخلر مکانم Bunda hamma elatlar inoq aka-uka bo'lib yashaydi. Bor orzular ochadi yaproq, bir-birini hech talar deydi. Belarus, rus bar ham do'stdir. O'zbek, tojik birday madadkor. Qalmiq bormi hatto uyg'ur, tatar, qirg'iz og'asi darkor. Belarus, moldovan, eston, latish, qirg'iz birodar bari, arman, turkman ko'rishar bunda og'asini ko'rgan singari. Tatar Uyghur akası azar, şu vatanda kılışar bazar. Şişen var mı hatta ki Afgaz, kalmageyler bunda hiç naçar. Şünçelik ki uluğ bu diyar, alemlerge ketken destanı. Tinçlik erir, bunda zor şiar, hemme erir vatan fasfanı. Dünyaga asli bekar kelmasman, shoir ham unchalik bo'lmoq emasman. Unvon ham sharaf ham uncha demasman, qalbimning boyligini qalamla qazdim. Kerak emas ulug' shonli tantana, ularsiz ham yozaveraman yana, o'qib ko'ring bo'ldi mehnatim, mana necha bor semirib, necha bor ozdim. Niyatim tozadir rahmat deganlar, tinglab ko'rsa bo'ldi yo'qlab kelganlar, keyinroq eshitar balki qolganlar, fikrlar jambasdan ermak qilib yozdim. Ba'zan xayollarim dunyo aylanar, ko'rib eshitganim qalbga joylanar, qo'lim bu qalamga shunday boylanar, xayol istaklarim baytimda tuzdim. Baho daryo ekan bu dunyo Bu dünya aktım, kimge düşman buldum, kimge gül taktım, kimge tikan buldum, kimgedir yaktım, kalbim dengizde kalemle süzdüm. Sizge niyetim yok, akıl örgütmek, siz pastayımın balandırak demek, vaxt ekendir asrı dünyaya kemek, ondan ketmeyi türüp bir kitap çizdim.